0: Presents CG 145. CG mi ajil di piero beach, mi ajil di piero beach ki CG mi ario 200 pairs mi Honda XL, Yamaha XTZ, Honda XM125L, Yamaha AG100, AG125, Yamaha DT125, Hero Antas, ki bukere ma punata. Mi pen duero pa fulu wa ma loe loe ki bo ma kanyi ki machine mi duero ping ki generator. Wati beri ki dulkom na duero ping, chakhi ki blade, road pipe, cylinder block, crankcase, spark plug, starter ki bukere. Wa moni joara mong nati mo bale, wani wano e wire ik bing bing. Dok in kara ini, wati ka choyo jo ma miru ponye. Mung orchat, mung gari duero pa de town council. Mi ta piera mong geka miya ki total, wio pa jule. Ingi me vong, kubayi namba, mung a bir bija piera mwen. A mwen, a bing yonu mwen, mung nota bira bija chen. A bing yonu bora biro. Abichela, abichela, when? Limoro Adoni Enterprise Limited.
1: Yuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy
2: 5 at 5, number at 10.